sax bu am solo yalla fal lu musiba bobu ba yef ci wul dafa am ben way bu nga xamne dafa xey yaramam melni dafa fasu sawarul dara.